Ah böyle içip kim desteydi eş meni hun xari qaddara böyle içip kim desteydi.

Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbare veyloh.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

Ah böyle içip kim desteydi eş meni hun xari qaddara ya böyle içip

Spastkım. Erê olê, sihet ama mesela jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.

0: rouge, l'enfant rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

öldürüşüm mü nerede? Kahramaniyet de gelip kim azına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem gellek, bir kevne bir

0: Emegol ser birinciye bıxın. Birinc hoşdurun.
1: Ana ez zilamim ya tı zilami. Gotnami nabididu. Lisar girari.
0: Zilam u pirek de vena tıneye. Tıbe arasiye evaya ne işeteyi. Ez eser birinci çekim.
1: Ana çıma ulo reyta kavini gotin biter nabi. Mişter gotiye ser girari. Ser girari.
0: Dur kutu paçayı kodur. Kıdıntıra siyare dişiti başta galaj mırdeji. Hama azarım ze ser birinci çekim. Bakarız ite.
1: Keçe binave ilahi azete bidim ber buksa azete bina an aynım ha.
0: Mister go birinci yani birinci.
1: Keçe mister go ser kadare ali ser kadare. Go te dake be wi ser ete.
0: Ama vallahi ze ser birinci çekim.
1: Te ser birinci çekim. Eke ko bir bide he.
0: Bu beyle.
1: Dahar.
0: Kaçma abi.
1: Hem artık ne koy. Ama çoğun bir iş kente he.
0: Al kaçma abi. Kardaka vabiniyeceğim.
1: Vallahi sana kızım.
0: Eğer bir şey şemşetin ez narım. Ebu Avet bana harbiniz.
1: Bir berda ne hatta biz narım. Neher.
2: Ya bana hevdu berdeyen unel hevkinin emriymiş kaderi. Ez emir işkeye o binim.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelefara

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce mi istemiş derim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edersin. Az düşüme dedi dersin acelin. Düşüme dersin acı orayın. Ne dişi elleri bir sene reklam rüzgün. Yeke kurmaca yeke acıma yeke. Allah Resulü Asım bin Raçum ineceğim. Yandaş yedi tırken mi diyeke. Ben de la çağırma gülle biz mi teyli çapın. Bireyce porke jenal kandile. Gel ben de Raçum'da kondur. Yantabı çartıyla bilir misin? Aşk yaparak değerdir bazı bir adı.

Ash Kurdu Kurdistan era. Uş me forte nu. Eşe gut vijana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gelle.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kıta peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.